0: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
1: Ben bunu senden başka hiç kimi diyebilmezdim.
2: Nasıl bir şey olsa haber ver.
1: Haber olmaz.
3: Ben sen götürürsen
4: öldürürler.
1: Özelden muğayet ol.
5: Yaxşısı burada bitirmeydi. Bugünkü görüş kimi?
1: Gitme.
2: Yaxın olublar yoksa yok.
6: Bugün sabah kara kura işler de bize çağırdı.
7: Daha başka harada olabilir.
1: Bir kişiyi dedi bana.
6: Ölmezsen ölmez.
5: Bildirem her şey meğer oldu. Ne oldu size?
1: Çok korkmuştum.
5: Bunu bile bile göz yumuyum.
1: Demirem ki göz yumuyum.
5: Biz niye ineyim?
1: Birce susma. Hiç yakışı şeyler olmayacak.
8: Dördüncü Divar. 12 Oktyabr. Saat 23'te.
9: Gel seherim. Devam edelim.

0: Azerbaycan kadını istediği de her şeye kadirdi. Yeni Investas Pro ile sen de adımlarını yatırım hedeflerine doğru at. Investas Pro tətbiqini yükle, kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
1: Investas İnvestisiya Şirketi 9 yanvar 2016 yıl tarixli İSNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6% dek endirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6% dek endirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Sabahı bizimle. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Zeng et.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
2: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 ve...

0: Yaddaş sayfaları.
1: Hürmetli dinleyiciler, verilişimizin bu sayından başlayarak size Azerbaycan yazıçılarının çağdaş eserlerinden örnekler təqdim edirik. Önce İsa Muğanna'nın Şəhbəli povestinden bir parçaya qulaq asın.

0: Seni doğrudan mı çıkardıklar işten? Çıkardıklar yumuşak sözlü dayı. Kovuklar. Ahı ne iste? Rüşvet iste. Seni bühtana salıklar. Yok dayı, bühtan değil. İnanmıram. Dünya dağılsa da inanmaram.
1: Yaddaş sayfaları. Hörmətli dinləyicilər, siz İsa Muğanna'nın Şəhbəli povestindən bir parçanı dinlədiniz. Oxudu Azərbaycan Respublikasının xalq artisti.

güller üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir. Güller üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kaspak Sungay itilayesinde tikinti işleri süratle devam edir. Fevral ayında temel atılan binanın hazırda 13. mertebesinin tikinti işleri gedir. Menzil alan sakinlerimizin menzillerini planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
5: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile. O da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme. Ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen, benle bir de olmayacak. Yollara gül elesem de, seher akşam dilesem.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

bir deste gül derim sana. Boy tokunsun elim sana, boy tokunsun elim sana. İstersen mi istersen mi bir deste gül derim sana. O güller verim sana.

telini koklama. Her beyi tek telini koklama. En hesin mali aşk bilirim. Bir güle yağmura çevrilip gözünü okşama. Yağmura çevrilip gözünü okşama. Bir sen en hesin mahlı tek ruhunu okuma. Bunun adı dahlı tek ruhunu okuma. Bunun adı deli aşk bilirim.